tua picada, eu te vou, eu te vou, eu te vou, moça. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê,